0: Tutku FM'de unutulmayanlar.
1: Sen aşktan anlamayan duygusuzun birisin.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: elimi asla tutma.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Sağ Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 89 11, İlyasköy Şubesi 0551 036 99 11.
0: Koma gene, koma gene.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonil'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho'yla yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-12-12, 0543-437-12-12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52-1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Denizbıdak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho'yla yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Gelince ayın 25'i 2026 cumartesi günlerden. Saatlerimiz 12.00'ı gösteriyor. Yine bir hafta sonunda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Hemen hemen Türkiye genelinde yoğun bir yağmur var. Havalar da bayağı bir serinledi değil mi? Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı. Yoğun bir yağmur. Onunla birlikte bir serinlik de oldu. Yüce Rabbim yağdı, yağdırdı. Evet, Temmuz ayı da 25'i demişken bu ay da bitti. Şaka maka bu ay da gitti, 7. ay da gitti. Hani çok da böyle sıcaklık olmadı aslında değil mi? Yani baktığımız zaman geçen seneye oranda bu sene biraz daha böyle orta halli geçti hava. Hani sıcaklar oldu ama geçen sene biraz daha fazlaydı. Peki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu başladı. Güzel bir, her zaman olduğu gibi biliyorsunuz, Orhan Baba ile Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkılarıyla Babalar Restel'de başlatmış olalım.
1: İsa ile hafta sonu

0: Evet, her zaman olduğu gibi.
1: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yanım yok kanım aksın.
0: Orhan Baba ve ardına da Müslüm Baba'nın o unutulmaz eseri gelmiş oldu. Bu arada mesaj göndermek isteyenler 0542 744 65 55 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi unutulmaz şarkılarla sizlerleyiz.
2: İsa ile hafta sonu.
3: Tutku Efe.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, 12.23 yaptık. Türkiye saatlerini İsa ile hafta sonu devam ediyor. Yaşayan efsane ile devam edecek. Ardına da güzel bir Ümit Besen yorumu gelmiş olacak. Bakalım şöyle gelen mesajlara. Halis göndermiş, iyi yayınlar kardeşim. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyoruz, çalarsan çok seviniriz demiş. Peki. Metin kardeşimiz, yoldayız. Seni dinliyoruz şu anda. Son ses açtık diyor radyonun sesini. Güzel bir şarkı da bize gönderirsen çok seviniriz demiş. Peki, sıradaki bu güzel şarkımız sizlere de armağanımız olsun.

Evet, güzel bir Ebru Gündeş yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki devam ediyoruz birlikteliği bize. 0542-744-6555'ten gelen mesajlar da var. Mesajları da elimden geldiğince değerlendirmeye alıyorum. Haberiniz olsun bu arada. Mehmet göndermiş mesajını. Abi diyor, bu şarkıları nereden buluyorsun böyle diyor. Valla arşivimizde her şey var. Önemli olan bize sunulmuş. Biz de en iyilerini sunmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Fatih yayınlar kardeşim. Ben de diyor yolda Sinop'a gideceğim diyor. Hava yağışlı, güzel bir havada diyor. Güzel güzel gidip geleceğim diyor abi diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim Fatih kardeşimize de. İyi yayınlar Risa kardeşim. Mine ben demiş, senden İbrahim Erkal'dan Unutmayacağım şarkısı istiyorum. Deli çocuğa gelsin bu şarkı demiş. Peki liste bize devraldık o şarkıyı. Sonrasında Devran Çağlar'dan bir şarkı istenmişti. O şarkıyı da hemen liste bize dahil ettik. Hemen bir Devran Çağlar, ardına da İbrahim Erkal'ın iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında ben buradayım. Mesajlar geldikçe okuyacağım.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: Gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güneydoğa'yla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, güzel bir Burak Çaça yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. Mesajlarınızı haberiniz olsun. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz bu arada. Unutulmayan şarkılar, aklınıza yıllar önce dinlediğiniz şarkıları bizler hatırlatıyorum ben. Böyle arşivi bayağı bir karıştıranlardanımdır ben. O yüzden unutulmaz şarkıları her daim yer vermeye çalışıyorum bu yönde. Haberiniz olsun. Madem ki programımızın adı da zaten yıllardır hep öyleydi. Unutulmayan şarkılarla İsa ile hafta sonu. Peki o zaman ne yapalım? Bir Adnan Şenses klasiği, unutulmaz, çok kulaklara aşina olan bir şarkıdır. Müslüm Baba'dan da dinlemeye alışkın olduğumuz bir şarkıdır ama bu sefer Adnan Şenses yorumuyla bu güzel eseri hep birlikte dinleyelim.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

uykusuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşında. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

beni. Evet, ilk saati geride bıraktık. Vallahi güzel eserler çalıyorsunuz demiş, yer veriyorsunuz. Yani bu şarkılar yıllardır dinleniliyor, yıllardır istek alıyor, seviliyor. Yani hep bir anlam, bir ifade eden şarkılar bunlar. O yüzden de her zaman bizler istenildiği müddetçe de bizler yer veriyoruz zaten bu şarkılara. O yüzden unutulmaz eserleri, sizler de aklınıza geliyorsa böyle unutamadığınız çok eski arabesk fantezi olur, Türk sanat müziği olur, bunları bizlere gönderebilirsiniz. Peki, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler sizden Maslı Kırmızıgül'den. Günah parçasını arkadaşım Maviş foto için istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Tüm çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İşiniz rast gitsin her zaman diyelim. Kaptanlarımız yine bizleri dinliyor. Onlara da selamlar gönderelim. Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm yolcularına da selamlar göndermiş olalım. Peki, Almanya Frankfurt'tan Ömer kardeşim diyor, bir şarkı istiyorum senden, Müslüm Baba'dan, Orhan Baba'dan, Ferdi Baba'dan diye bir babalar restali istemiş o da. Birazdan yapmış olacağım onu da. Sonrasında bakayım, Hayati abim selamlar gönderim İstanbul'a. İstanbul'a da selamlar, tekrardan ona da selam göndermiş olayım. Peki, bu arada güzel bir Mahsun Kırmızıgül isteği oldu. Unutulmayan bir şarkıdır bu da. Hep birlikte dinleyelim o zaman. Dinleyenlerimiz unutulmaz şarkıları biliyorlar vallahi.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku Efe.

0: Evet Orhan Baba. Nasıl bir müzik girişi bu ya. Vallahi böyle yani şuraya bakar mısın? Ya nasıl bir enstrümanın yani orkestra her şey var arkada. Enstrümanlar tamamen böyle her enstrümanı kullanan sanatçıdır Orhan Gencebay. Orkestra ağası çok geniş olan. Evet, babalar restoranını başlatmış olduk. Orhan Baba'yla nereden bileceksin dedi, paylaştık. Sonrasında bir Müslüm Baba şarkısı, Ferdi Baba şarkısı arda arda hemen başlatmak istiyorum. Orhan Baba'nın ardına güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla devam ediyoruz.
1: İsa. Unutulmayan şarkıların tek adresi
2: Tutku FM.

0: Babalar Restali'nde de ardına da güzel bir Hüseyin Altın yorumu paylaştık. Gerçekten olmak istediği yerde olamadı rahmetli Hüseyin Altın. Aslında çok güzel eserleri var. Bir ara bir radyo programına konuk olmuştu. Dedi ki klasikler, yani eski güzel şarkılarını dedi, klasiklerini yapar mısın? Pek sıcak bakmadı ona. Keşke o yapmış olsaydı. Çok güzel olacaktı. Rahmetle anıyoruz Hüseyin Altın'ı. Belli midir dedi. Selami Şahin, söz ve beste yazarı. Ayrıyetten sade sanatçılığıyla değil, söz ve müzikle de, besteleriyle de çok gündemdedir Selami Şahin. İşte onlardan bir tanesi. Ne olursun diyor, biraz daha kal.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Seni buldum derken
3: Tutku Efe.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM.

0: Evet, Belkıs Özener, çok değerli sanatçıdan şöyle arşivde bulduk güzel bir eserini, paylaşalım dedik. Gözüm sende dedi. Çok da güzel eserleri var Belkıs Özener'in. O yüzden hani bundan böyle zaman zaman da yer vermeyi düşünüyorum Belkıs Özener'e de. Peki, devam ediyoruz birlikteliğimize. Havamıza da uygun şarkılar diye bir mesaj var. Hava da bayağı bir kendini kararttı herhalde. Bir yağmur yağıyor şu anda ama şöyle stüdyonun camından dışarı bakıyorum. Hava bayağı bir karardı. Yağış, şiddetli bir yağış geliyor. Sarı kotlu bir uyarı da var bugün. O yüzden dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum. Peki, bakalım Muharrem göndermiş. Muharrem Sahih, iyi yayınlar, kolay gelsin abim. Kahvaltı yapıyoruz, seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misin? Teşekkürler demiş. İlyasköy'e yağıyor şu an demiş. Muharrem, bu ne kahvaltısı? Saat tam 2 oldu yani. Peki, afiyet olsun diyelim. Şöyle güzel bir Ümit Besen yorumuyla devam etsin o zaman program.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: hasta bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Anadolu Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne selamlar ve tüm müşterilerine de armağanımız olacak sıradaki şarkımız. Toy Belen'de Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne selamlar. Bu güzel Orhan Baba şarkısı İsa Kesimoğlu ve tüm müşterilerine de armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.
3: Çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşe. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşe. Hasretin

0: her şeye erdi de zamanla seni unutmaya ermiyor Ayşem.
1: İsa.
2: İsa.
1: İsa.
2: İsa.
1: İsa.
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Evet, devam ediyoruz. Birlikteliği bize birazdan bu şarkının ardına da ablalar restlerini arda arda göndermiş olacağım. Kolay gelsin İsa abi demiş. Biz de dinlemekteyiz. Güçlü Soydemir'den yıllar önceki mazim aklıma düştü. Bizler için çalar mısın demiş. Peki, Halil kardeşimize de HK Mutfağı'na da selamlar olsun diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Bu şarkı armağanımız olsun.

Evet, Ahmet Kaya can yoldaşım dedi. Paylaştık bu güzel eseri de. 14.28 son saatin içindeyiz. Ablalar restoranı hemen geçmiş olalım. Fazla vakit kaybetmeden şöyle bakalım hemen. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi Kabra Rakor'la başlıyoruz. Sonrasında Bergen Gül'den Karaböcek ve Kibariye şarkıları ard arda sizler için gelmiş olacak bu arada. Haberiniz olsun diyelim. Ablalar Restali başladı.

0: Evet, unutulmaz bir Gülden Karaböcek şarkısıydı. Ablalar Restoran'ında son şarkımıza geldik. Güzel bir Kibariye şarkısı. Yüksel abim, Yüksel Çağman, o da çok sever bu şarkıyı. Ona ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Ablalar Restoran'ın son şarkısı. 14.43 Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: Birlikteliğimizin sonuna 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Umarım güzel bir yayın olmuştur dinleyenlerimiz için de. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yağmur yağıyor dışarıda. Şarkılarımızın da bu yağmurlu havada güzel gittiğini düşünüyorum. Güzel şarkılar yine sizleri bekliyor. Tutku FM'de her tarzın en iyileri. Her zaman 105.0'da sizlerle birlikte oluyor. Bilginiz olsun. Evet, bir saat sonra herhalde büyük ihtimal Murat yayında olacak. Murat'ta güzellikler devam edecek. Sonrasında 20 itibariyle Kalpten Kalbe Taner yine yayında olacak. Hepsine iyi yayınlar diliyorum arkadaşlarımın, kardeşlerimin. Kendinize çok çok iyi bakın. Son şarkı Orhan Baba'dan. Bir hatamız, bir kusurumuz olmuşsa affınıza sığınarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanetsiniz, Allah'a ısmarladık.
1: İsa.
2: İsa.
1: İsa.
2: İsa.
1: Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.

0: Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
6: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Başancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
3: Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6

0: 2544 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: çalan şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler. Yine bir hafta geçti. Yine cumartesi ve pazar buradayız. Günlerden cumartesi ve dinleyici istek programında saatler 20'ye kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Evet, herkese selamlar, sevgiler yolluyorum buradan. Evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz tüm dinleyicilerimize. Bu arada Instagram adreslerinden de bildirimleri yollamadım değil mi? Unuttum, evet. Şimdi bildirimleri atacağım oradan, yayına girdiğimi görün diye. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a ve ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Unutmayın. Evet, hoş geldiniz. Programımızı hızlı bir şekilde startını vereceğim. Gelen istekler var, onlarla birlikte tabii ki saatler 20'ye kadar, 20'den sonra da gecenin ileriki saatlerinde Taner sizlerle olacak. Kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak, unutmayın. Şimdi yayın akışı içerisinde şöyle bir durum var. Cumartesi günleri bu geçerli. Saat de erken olduğu için saat 5 ile 8 arasında yollamış olduğunuz isteklerde, kader mahkumu isteklerinde bu koş isimlerini pek söyleyemiyorum arkadaşlar. Özellikle geçen hafta da uyarı aldım. Saat 8'e kadar, 8'den sonra Taner söylüyormuş. Ondan dolayı 8'e kadar koş isimlerini söyleyemeyebilirim. Bazen ağzımdan kaçabiliyor. Hor görüm yani, ben onu okudum bunu okudum mu adı demeyin. Bazen hızlı bir şekilde okuduğum için bazen unutabiliyorum. Ama normalde yayın erken saat olduğu için 5 ile 8 arası. Ondan dolayı 8'e kadar isimleri yollayabilirim. Ama koş isimlerini belki yollayamayabilirim arkadaşlar. Onu da hatırlatayım bu arada. Evet, esasında cezaevle ilgili şarkılar da yasak demişlerdi ama bazen kıramıyorum böyle. Yolluyorum zaman zaman. Evet, buradan öncesinde dostlarımız, kardeşlerimiz, onlara buradan çok selamlar yolluyorum. Evet, sevgili kardeşim Merdo'ya özellikle. Sevgili Merdo, Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin'e selamlar, sevgiler olsun kardeşlerime. Öncelikle liste bunlar, listede olanlar. Onlara selamlarımı iletiyorum her program olduğu gibi. İşte bu şekilde programımıza startını veriyorum arkadaşlar.

Evet, programın girişinde de şöyle bir durum var. Ben Samet Ayna. Evet, ben Samet Ayna. Buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız, kanlarımız olan İbo Şeker'e, Berat Dişikara'ya, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle ve Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Serhat Yıldız'a ve yine Hüseyin Temel'e, Mertcan Öztürk'e, Orkun Gür ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikar'a, Salih Can Demir'e, Umut Çat'a, Ozan Özden, Muhammed Çakar'a selam olsun. Uğur Demiröz ve kardeşlerine hasret ve özlemle istek şarkımız Altaylardan Tuna'ya adlı şarkı armağanımız olsun demişler. Evet, yine cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna. Burada canım karım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim, kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Küçükaya ve Sercan Tokaca, Uğur Vuralat, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Tahir Cankaya'ya selam olsun. Dava harptır, hak olan davada zafer muhakkaktır. Hasret özlem ile tüm canlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ferhat Tuş'tan Kanmasınlar adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerime selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan Yusuf Küçükaya, Yusuf Kılıç'a, abime selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla Kral Uğur Demiröz'e ve Küçükaya armağan olsun. İstek şarkım Özkan Meydan, Yarınlara Güleceğiz adlı şarkı armağanım olsun demiş. Ben Berkan Sandıkçı demiş. Kardeşime buradan selamlar olsun. Evet, işte bu şekilde gelmiş mesaj ve cümleden selamun aleyküm. Ben o gün Mısırlı. Buradan cezaevinde yatan tüm abi mahkum kardeşlerime, abilerime selam olsun. Öncelikle Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Sercan Tokaca, Kadir Birinci, Barış Temel, Efe Kıla ve Miraç Doğan, Emircan Sagamer ve Adem Sagamer'e, Ercan Sagamer abilerime, kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün istek şarkım Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler adlı şarkı armağanım olsun demiş. Bu şekilde yitirmiş mesajlar. Biz de şarkıları yolluyoruz. Birazdan diğerlerine geçeceğim. İşte.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat Yayında Firari Saatler'desiniz.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, istenilen şarkılar ve bitirimiz devam ediyor. Tüm güzelliğiyle tabii ki. Gelen mesajlarımız var, onları yollayacağım. İyi yayınlar demişler. Yasinay için Cavit Karabey'den Vay Beni Bey'i çalar mısınız demişler. Çakal ailesinden selamlar. Umudumuz olduğu yerde hep biriz. İnşallah kalptesin demiş. Çakal ailesi yollamış mesajı. Yine gelen mesajlar vardı. Şöyle baktığımda iyi yayınlar demişler. Serdar Çelik'ten denmiş. Reisim Umut Öztürk'e, Ahmet Çavuş Coşkun'a, Mukeday'a, ÖFC Emin Bilici, Bektaş Akyüz, Doğukan Akduman, Oğuzhan Kurt'a, Ömer Yardım, Hayrettin Açgül ve farklı koçlar dolan diyor. Samet Yıldırım, Emrah Karakaya ve Muhammed Şahin, Oğuzhan Tanguç demişler. Salih Örnek, herkese selam olsun şarkım diyor. Adana Ayhan'dan adresim belli. İyi yayınlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Bu şekilde gelmiş. Bu şekilde şarkılar hazır zaten. Listeme dahil ettim. Birazdan onları da yollayacağım. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Aytaç Sıraç kardeşler. Buradan diyor. Buradan babamız Yasina'ya ve yine Aslan amcamız Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Kucak dolusu sevgiler. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Elbet bir gün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şarkı İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı. Armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde gelmiş. Aytaç ve Sıraç kardeşler yollamış bu mesajı. Tamamdır. Onları aldım ben. Listeme dahil ettim. Birazdan yollayacağım. Yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda, merhabalar Murat kardeşim, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya selam ederim diyor. Reisim, her saniyemde, her günümde sen varsın. Hasretim sana. Kavuşacağımız güne seni çok seven kardeşin Yasinay demişler. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun. İbrahim Tatlıses'ten Yorgun adındaki şarkı istenmiş. İyi yayınlar. Bugün günlerden Yasinay. Bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Bizi seven kardeşlerimize selam olsun. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'dan gelsin. Müslüm Gürses'ten Elimde Değil adlı şarkı armağanım olsun denmiş. Merhabalar Murat'ım demişler. Ben Farukay. Buradan canım kardeşim Yasinay'a, dostum Hamdi Samet Mutlu'ya selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu şarkı Farukay'dan Yasinay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin denmiş. Biraz önce de söylemiştim. Özgür Alter Ağlar Sana Mağlar adlı şarkı bir programda çekilmiş. Orada söylemiş. Herhangi bir albümü yok. Yani orada program içinde söylendiği için de onu buradan çalamıyoruz. Öyle bir yetkimiz yok. Ama bir isteğin varsa, başka bir şarkı yollamak isteyin, onu bana yaz, yolla. Ben onu özel olarak yollayacağım. Merhaba Murat abi, ben diyor Aytaç Ay demişler ve Sıraç Ay. Buradan canım kanımız babamız Yasinay. Kocaman selam ederiz. Ona hasretle öpüyoruz. Kendine çok iyi bak aslan babamız Yasinay. Bu şarkı Aytaç Ay'dan, Sıraç Ay'dan Yasinay'a gelsin. Fert Ayfur'dan Beni Düşün Mutlu Ol adlı şarkı armağanımız olsun demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Özlem Ay. Buradan canım eşim Yasinay'a selam ederim. Kendine çok iyi bak Yasin. Seni çok seven eşin Özlem Ay. Bu şarkı Yasinay'a gelsin. Müslüm Gürses'ten Seni Sevmeye Devam adlı şarkı armağanım olsun denmiş mesajında. Başka mesajlar da var. Biraz da onları da yollayacağım. Öncesinde ilk bir şarkı yollayacağım. Sonrasında yine şarkılarla devam edeceğiz. Ağlarsa Anam Ağlar İbo yap demiş. Farukay biraz önce çalamayacağım şarkıya İbo'dan Ağlarsa Anam Ağlar adlı şarkı istemiş. Tamamdır. Onu da listeme dahil ediyorum. Farukay. Evet, bir tane şarkı var. İstek var. Onu yollayacağım. Sonrasında tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Tam onu gördüm ben zaten. Tamamdır. Ben diyor Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş dolduranın, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara. İstek şarkım Rezervuş'tan Uğra Bana adlı şarkı armağan edilmiş Samet Ayna. Gönlümün sahibi olan Nursena Çalık'a armağan etmiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. İletişten seviniz demişler. İşte şarkı geliyor. Sonrasında diğer şarkıları da sıraya, listeme dahil ettim. Onları da yollayacağım birazdan.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler'desiniz.
4: Murat yayında.
5: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: İşte güzel bir şarkı geliyor, Faruk Ayı oluyor. Hamdi Samet Mutlu'ya ve Yasin Ay için ve dostları için gidiyor. Sevgili Faruk Ay'a da selamlar yolluyorum. Hayırlı işler.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de güzel bir istek şarkı izi var. Evet, yine 22 Ocak başı Mehmet Bedir. Sevgili kardeşime buradan hayırlı işler diliyorum. Çalışanları Küçük Ağa'ya, abimize selamlar ve özledim reis seni demiş. Musal kardeşimize, Fero kardeşimize, Osman kardeşimize de çok özledik demişler. 22 Ocak başı Mehmet Bedir yollamış mesajı, selamlarını iletmiş. Benden de Mehmet Bedir'e 22 Ocak başı çalışanları ve müşterilere selamlar, sevgiler olsun arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler.

0: Murat. Murat. Yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Sevgili dostlar, sevilen şarkılar bunlar, devam ediyoruz ve tabii ki istekler, şarkılar biraz geç çıkabilir çünkü bayağı bir istek var burada. Programın başında ben gelmeden başlamış zaten istek yollamaya arkadaşlar, şarkılar var, hepsini yolluyorum ama şarkıların. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Muhammed Sarıkaş demiş. Evet, Muhammed Sarıkaş yollamış. Buradan aslan dayım Yasina'ya selam olsun, umudunu yitirme reisim, bu ceza bizi yıkamaz ancak kilo aldırır. Güneşin sözü var, bize de olacak. Elbet koca çınarım aslanlar kafese sığmaz. Bu devran böyle ilerlemez. Dikkat et kendine. Oralarda baba yarım, elbet bir gün reisim, Allah'a emanet ol diyor. Barış Kahraman, Sevdanın Kefeni adlı şarkı armağanım olsun demiş. Evet, tabii ki Yasina'ya gelsin demiş. Muhammed Sarıkaş yollamış mesajı.

geride arkamızda bıraktık. Yolumuz açık. O yüzden yola birlikte devam edeceğiz. Beklenen gün gelecekse diyor. Çekilen çile kutsaldır, unutma. Yarınlar bizim için. Kendine iyi bak demiş. Bu şarkı Yasina'ya gelsin. Müslüm Gürses'ten Engel Çıktı Yolumuza adlı şarkı armağanım olsun demiş. Özlem yollamış mesajı eşine Yasina'ya. İyi yayınlar, ben Yasinay. Buradan kadar bile yaptığım reisim Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a selam ederim. Bu şarkı Yasinay tüm dostlara gelsin. Azer Bülbül'den Kurşun Yedim Sol Yanımdan adlı şarkı armağanım olsun demiş. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya selam ederim. Kendine iyi bak reisim. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm'den demişler Köşe Kapmaca adlı şarkı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek şarkılar geliyor. Hazır listeme dahil olmuştu. Onları yollayacağım. İşte onlardan bir tanesi gelsin. İstenilen şarkılardan

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
4: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Güzel bir şarkı var. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Özlem Ay. Buradan canım eşim Yasin'e selam ederim. Kendine çok iyi bak. Yasin demiş. Seni çok seven eşin Özlem Ay. Bu şarkı Yasin'e gelsin. Müslüm Gülsesen Seni Sevmeye Devam adlı şarkı. Armağanım olsun demiş. Evet, Özlem yollamış mesajı Yasin'e. Evet, onlar için gidecek. Şarkı hazır. Ve bu arada yine şarkıyı ben tabii ki Samet Aynı'dan canından çok sevdiği Hayatının Anlamı Nur Senası'na madem onlar içine gelsin bu güzel şarkım, onlara da gidiyor. Evet, yine beklenilen bir şarkı istek vardı. İyi yayınlar. Bafra açıkta yatmakta olan diyor. Berkan Sandıkçı, sevgilerimi iletirim. Seni benim için bu hayattaki en büyük şey değil, tek güzel şeysin sevgilim. Seni çok seviyorum demiş. Tüdanya'dan Senin Uğruna adlı şarkı, armağan olsun demiş. Berkan Sandıkçı'ya armağan etmiş. Onu çok sevdiğini, selamları, sevgileri var bu arada. İletmiş olalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde gelmiş bu mesajda. Evet, yine AV'den Bafra demişler. AV'den Bahadır Taflan, Demir demiş. Aramıza girse de sen hep aklımdasın, tek sevdamsın. Azerbaycan İli de Sen şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, AV yollamış mesajı, biz de iletmiş olduk arkadaşlar. Evet, bugün doğum günü olan sevgili Murat kardeşim, hayırlı yayınlar olsun. Ben Ercü Giral, Kerem Çelik Kanat kardeşim doğum günü kutluyorum. Onu gözlerine öpüyorum. Buradan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun demiş. Ercü Giral yollamış mesajı. Selamlar, selamünaleyküm Murat abi. Ben Salih Efe Çelik Kanat abim, canım her şeyim Kerem Çelik Kanat'ın doğum gününü kutluyorum. Onu çok özledim. Çok öpüyorum. İyi doğdun. İyi ki benim abimsin demiş. Elbet bir gün demiş mesajında. Ve yine Barış Vural da aynı dileklerle Salih Efe Çelik Kanat'ın doğum günü en içinden dilekleriyle kutluyor. Selamlar yolluyor. Evet, nice mutlu senelere diyor mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şarkımız var. Seni Sevmeye Devam. Sonrasında Adresin Belli adlı şarkı geliyor. Ve sonrasında diğer şarkılar, istekler de devam edecek arkadaşlar.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

Evet, saatlerim 18.33'ü gösteriyor ve Yıldız İnşaat sponsorluğunda Kadir Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var, onları yollayacağım bu arada gelen mesajlarla. Evet, şöyle bakalım yine neler vardı listemizde gelen mesajlarda. Evet, sevgili Musa Yıldırım abimiz selamları var. Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasinay, Emrah Taştekin'e ve Kemal Sarıköse, Enes Güneş'e, Uğur Dibirez'e ve Erkan Demir'e selamlar sevgili olsun denmiş. Evet, güzel bir şarkıyla süsleyeceğiz şarkıyı. Musa Yıldırım abimize de selamlarımızı yolluyoruz. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili kardeşim Faruk Ay'a da selamlar yolluyorum buradan. Faruk Ay'dan da yine Yasina'ya ve Hamdi Samet Mutlu'ya ve tüm dostlarına çok selamlar var. Selamlar yollamış mesajında. Evet, yine mesajda iyi yayınlar demişler. Evet, adamım diyor Miran Sayal, Mehmet Acıoğlu ihtiyacı var şarkısı yayınlar mısınız? Gözlerinden zaman zaman geçen yüzüne sözüm yok ama diyor bu dünyada kendini yansıttıracak en son kişi sensin. Mektuplarını aldım, bakıyorum hala formundasın reisim. Ben ikna oldum, okeyiz. İçimdekileri eksik var, eksik var, hangileri olduğunu yazıyorum mektuba, onların da alayım sevgi ve dua ile. Gülcan Sağlam yollamış mesajı, iletmiş mesajda. Evet, yine şöyle bakalım. Neler var. Tamam, listemde onu da yollayacağım. Şurada bir istek vardı, biraz önce duymamışlar. Onu okuyacağım. İyi yayınlar demişler. Serdar Çelik'ten dermiş. Serdar Çelik yollamış. Reisim Umut Öztürk'e, Ahmet Çavuş, Coşkun, Muke Dayı'ya, ÖFC, Emin Bilici, Bektaş Akyüz'e, Doğukan Akduman, Oğuzhan Kurt'a, Ömer Yardım, Halettin Açgül ve farklı koğuşlarda yatmakta olan sevdiklerime Samet Yıldırım, Emrah Karakaya, Muhammed Şahin, Oğuzhan Tanguç ve Salih Örnek. Herkese selam olsun. Adana Yandan bir şarkı istemiştim. O şarkıyı çalmıştım biraz önce. Evet, bu şekildeydi. İki şarkı, ikisi de abi demişler. Ayrı ayrı mı bu? Tamamdır. Birazdan okuyacağım onu da. Sana kulaklık resmi yolluyorum, sıraya alıyorum. Bekle. Tamam mı? Birazdan yollayacağım. İşte şarkılar var. İstenilen şarkılar var. Onları yolluyorum. Hemen şarkım bir gelsin bakalım. Yine istenilen şarkılardan.

Evet, bu arada yine öncelikle istedik sevgili kardeşim Merdo'ya buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengi'ne selamlar, sevgiler olsun kardeşlerime. Onlar için de armağanımız olsun bu güzel şarkı.

0: İşte beni düşün mutlu ol istekli şarkı. Evet, bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Oradan ekleyin ve tabii ki takip edin sayfamı. Çünkü bildirimler yolluyorum yayına girip çıktığında ve tabii ki paylaşımlar yapıyoruz. Onları da beğeni yapın arkadaşlar, bir zahmet. Yayından sonra bakacağım kimler çok beğenmiş. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Instagram'ımıza girin. DJ Murat diye yazıyorsunuz ve ekliyorsunuz, takibi alıyorsunuz sayfayı, unutmayın. İşte şarkım geliyor. Bu arada Yıldız İnşaat sponsorluğunda gidiyor programımız ve işte seçilen şarkılardan bir tanesi daha geliyor ki onlardan bir tanesini yollayacağım. Sonrasında reklam görülüyor. Sonrasında ben buradayım.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Bu arada yine Samet Aynel sevgili kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Hakan Polat bir şarkı istemişti bizden. Doruklara sevdalandım. Reklamların akabinde gelecek. Sevgili Hakan Polat'a buradan selamlarımı yolluyorum. Ona ve tüm dostlarına, kardeşlerine selamlarım olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavru,

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Murat abi, ben Asena demiş. Dostlarım Gülnur Çalal, Nurtaç, Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyükdağ'a ve Ayten Akçelep ve Zeynep demişler. Gamze Yalkuan, Aslı Duman, size çok seviyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bastı şarkısı armağanım olsun demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlarda selamun aleyküm denmiş. İyi yayınlar, ben 18. koğuştan Yusuf Küçükağ ve Can Altuntaş, buradan kardeşimiz Kerem Çelik Kanat'ın doğum günü kutlarız. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle onu gözlerinden öperim. Elbet bir gün demiş. Evet, Küçükağ yollamış. Yusuf Küçükağ ve Can Altuntaş tarafından iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Onları yollayacağım. Ben demiş Özcan Şenol, sıradaki şarkım Samsun'da Kavak'ta yatmakta olan oğlum Bediran Şenol'a koğuş arkadaşlarını armağan ediyorum. Elbet bu günler bitecek oğlum demiş mesajında. Mesajı bu şekilde iletmiş, onlar için gidiyormuş. Tamamdır. Evet, yine mesajlarda şöyle bakalım, birazdan okuyacağım bu mesajı. Evet, istenilen şarkılar vardı, onlarla devam ediyorum. İşte onlardan bir tanesi.

0: batsın. Bu dünyada tek gayemsin. Yalan yok, kanamaksın.
1: Murat yayında. Arabeskin en iyisi Tutku Efendi.

0: sabahların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Evet, beatimiz devam ediyor. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Berkan, sevgili Berkan kardeşime, Berkan Sandıkçı'ya armağan edildi bu şarkı. Evet, Merve tarafından armağan edilmişti. Evet, Merve'den Berkan Sandıkçı'ya armağan ediliyor. Onlar için gidiyor bu güzel şarkı. Ve yine sevgili kardeşim Samet Aynedan da Nur Senas'ın armağan olsun bu güzel şarkı.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında saatler 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra yokuz arkadaşlar. 20'den sonra kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Onu da hatırlatmış olayım. İşte güzel bir şarkım var. Sevgili Olgun abiye gidiyor bu güzel şarkım. Ona selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona yanındaki misafirlerine de bu güzel şarkım armağan olsun. Sevgili Olgun abiye de selamlarımı yolluyorum. İşte güzel şarkım geliyor. Mehmet Acıoğlu, İhtiyacı Var adlı şarkı sizlerle olacak. Tam 105.0 frekanslarında. Burada Instagram adresim DJ Murat diye.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla

0: Soy Beden Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, yine bir şarkı istenmişti. Şarkıyı yollayacağım birazdan. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Kaan Bulut yollamıştı. Uğur Ural'a, Berkan Sandıkçı kardeşime, Samet Ayna, Salih Can Demir'e, ortamlara selam olsun. İstek şarkım Seda Sayan ve Tekirdağ'ın Yıkamazlar Biz adlı şarkı demişti. Şarkı birazdan geliyor. Onu hazırlamıştım. Birazdan yollayacağım. Ve şimdi şöyle bir liste var. Buradan kıymetli büyüğüm, dayım Yavuz Cengiz'e, eniştem Mehmet Özay'a, amcam Fuat Kaplan, abilerim Kürşat Vatansever, Yiğit Ken Demir'e, Murat Albayrak, Gökhan Köke, Şener Yılmaz'a, Can kardeşlerim Aslan Can, Saraç ve Şevket Özcan, Mücahit Korkmaz, Enes Çorlu, Mertcan Akgöz'e ve yine Yusuf Uysal, Ahmet Mahmut Çelik, Umut Uğurlu, Aliş Topal ve Kemalcan Dindar, Kemalcan Yıldırım, Çarşamba'da yatmakta olan Batuhan Pehlivan, aynı koğuşta kader birliği yaptığım Can Parçam Kaan Düzgün, abim Halil İbrahim Toruna, kardeşlerim Ramazan Öztürk'e, Ermurlan İnce, Salih Eroğlu, Akın Aksoy, yine Efe Kıla, Onur Payvzi ve Ceset Ege, Vural ve Süleymanova, Ahmet Tekaltun, Batuhan Kava, Haluk Yılmaz'a, başka koğuşlarda yatan canların Barış Deniz, Adlan Ado, Doğukan Kocaman, yine Hüseyin Kanu, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslanoğlu, yine Ayhan Sisko, Mustafa Aşa, Furkan Keleş, Furkan Bektaş'a, Şerif Tığlı, Batuhan Sekmen, Mert Seçkin'e selamlarımı iletirim. Saraçlar, Saltanatlar, Gökler Kan, Susar, Bir Gün Zulüm Biter, Melekşeler de Açılır Üstümüze, Leylaklar da Güler, Bugünlere Geriye Bir Yarına Gidenler Kalır, Bir de Yarınlar için Direnenler. Kardeşlerim Enes Çorlu'ya ve Aslan Can Saraç'a selam olsun. Enes kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Bu kardeşim her zaman yanında. Yol karardığında elveda diyen haindir. Emel Yılmaz'dan Kıyamet Gibiyim şarkısı armağanım olsun dermiş mesajda. Evet, yine mesaj geliyor ve bu arada merhabalar, iyi yayınlar, selamünaleyküm, ben Akın Özdemir. Samsun Açık'ta yatan babam Anıl Özdemir'e, Bafra'da yatan diyor amcam Bacak Ali selamlar olsun, ellerini öpüyorum, özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz, bu şekilde yollamış, onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor ve sonrasını yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Murat, yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat, yayında.
2: Evet, bu şarkıyı birazdan yollayacağım. Öncesinde istenilen şarkı vardı. Hemen onu yollayacağım. Evet, beatlerimiz de devam edecek arkadaşlar. Yine hatırlatayım bu arada. İşte Tekir. Evet, onu yollayacağım. İstenilen şarkılardan sonrasında yine ben buradayım.

0: Başlayın sevgili dostlar, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Biliyorsunuz cumartesi günleri saat 20 itibariyle bırakıyorum. Yarın akşam saat 18 ile tabii ki 12 arasında gece yayında full time ben varım, unutmayın. Kader Mahkum İstek programında birlikte olacağız. Şimdi güzel bir şarkı isteği var, onu yollayacağım. Evet, Melek Arslan demişler. Melek Arslan'dan Emirhan Kuş ve tüm Kırşehir Kapalı Cezaevindeki tüm kader mahkumlarını, dostlarına selamlar olsun dermiş. Melek Arslan yollamış mesajı Emirhan Kuş için. Onlara da selamlar, sevgiler olsun bu arada. Sevgili Olgun abi. Olgun abi de beni dinliyordu. Ona da selamlarımı yolluyorum. Ona ve misafirlerine de armağanımız olsun. Güzel şarkı. Birader adlı şarkı istenmiş. Melek Arslan tarafından Emirhan Kuş adına.
1: Murat yayında.

Yasin Ay bu arada bir isteği vardı. Topal Yavuz'a kalemi vermeden içkiyi vermediler. Özel jandır kardeşim demiş. Kursan Semiz Yasin Ay'dan tüm dostların armağan edilmiş bu güzel şarkı. Yalnız bu amatör bir çekim. O elimizde şu an zaten listemizde de mevcut değil bu şarkı. Ondan dolayı kusura bakmayın. Selamlar yolluyorum size. Olsa biliyorsunuz yapacağımı. Bu şarkı sizlere de armağan olsun. Sevgili Yasin Ay ve dostlarına Topal Yavuz'a kalemi vermeden adlı şarkı için tabii ki onu çalamıyorum. Bu arada sevgili Bayram Usta'ya da selamlar yolluyorum buradan. Ona armağanımız olsun bu güzel şarkım. Ona da vesilelikleri için de gelsin. İyi akşamlar abi demiş. Yakışıklı beyim diyor Miran Sayal. Sımsıkı evet Miran Sayal'a sımsıkı sarılıp büsbüyük öpmeyi unutmuşum. Sana sarıldığımda kollarımı boynuna yoksa beline mi sarsam diye karar veremiyorum. Sonra beline sarılmaya karar verip hemen ardından boynundan koklayarak öpmeyi özledim. Keşke biraz daha fazla sarılsaydım sana. Seni çok seviyorum kendine iyi bak demiş. Gülcan Sağlam yollamış. Miran Sayal'a armağan etmiş. Bu güzel şarkı onlar için gidiyormuş. Onlar için geliyor. Evet işte şarkım geliyor. Birader adlı şarkı gelsin. Sonrasında vedamı gerçekleştirmek için gideceğim.

şarkı yine Harun Özçelik'ten 17. Koğuşta yatan abilerime ve kardeşlerime selam yolladı. Yusuf Küçükaya da armağanımız olsun demiş. Ve yine Enes Kayaoğlu'ndan Temel Canak'a, Fatih Kayaoğlu, Ünal Eker'e, İbocan Demirci ve Halil Kayaoğlu, Şeref Kayaoğlu, Uğur Demirtaş'a, İmdat Kayaoğlu, Doğukan Erancı, Ahmet Taflan'a da selamlar yolluyor. Ve Harun Özçelik'ten de yine Emre Burkan'a, Furkan Karabal'a, Ünal Eker'e, Onur Kocabıyık, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Umut Uğurlu, Altan Erdoğan ve Ayhan Yazıcı'ya da selamlar yolluyor. Gecenin güzel şarkıları, onlara armağan olsun.

0: Derin gözlerimi ateş ediyor. Çok güzel bir şarkı. Evet dostlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gününüzce olsun. Ben Kaçar. Birazdan Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Geceniz güzel olsun. Taner'le devam ediyor. Eyvallah. Görüşürüz.
1: Murat yayında. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

mesajınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Alaaddin Altuğ'a altı koğuşunda beraber kader bile yapmış olduğum abilerim, kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semiz, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan Güven, Kübra Yılmaz, Anıl Bayrak, Burak Bayrak, Tansel Yılmaz, Mustafa Biçer, Oğuzhan Kurtoğlu, selam olsun onlara. Yıkamazlar parçası armağan olsun, beni tanıyan tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Daha önce yayınlanmış Alaaddin Altuğ besledikleri için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Harun ve sevdikleri için de giriyor.

Master Spor Salonu Atakom'da hizmetinize sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında cumartesi gecesinde beraberliğimiz başlamış bulunuyor. WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Selamünaleyküm, bizi Ankara'dan Alper ve Tamer Başkurt. Aleykümselam, abileri olarak Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Seyfullah Başkurt'a "Olmasaydı sonumuz böyle" şarkısını armağan ediyoruz. Biz ve yengeleri olarak onun arkasındayız ve ona güveniyoruz her şeye. İnat diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Alper ve Tamer Başkurt için geliyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Matematik seyircisinde kalpten kalbe programında mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipi kapalı A6. Koğuşuna yatan Sinan Karaya, canım kocam seni çok seviyorum, çok özledim. Kalbim her zaman senin yanında, dualarım hep seninle. En güzel günlerimiz daha yaşanmadı bile. Umudunu sakın yitirme, Allah'a emanet ol. Bu şarkı benden sana gelsin hüzün gemileri diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sinan Karaya armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm. Samsu TTP kapalı ceza infaz kurumu A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den. Aleykümselam Mert Seçkin. Aynı koğuşta kaderbirliği yaptığı abi ve kardeşleri Emrah Taşkın, Emre Eliboler, Mehmet Sözen, Deniz Onat'a, Semih Yılmaz, Eyüp Demir'i, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Saya, Gürkan Saf, Emir Şan, Ayvaz, Mert Eren Torun, Salih Mert Keskin, Soy Taner Başarır, Kaan Kaymak, Serdar Umut'a, Mustafa Şahin'e ayrıca diğer koğuşlarda bulunan abi ve kardeşleri Faruk Çelik, Ünal Kol, Uğur Şanlı, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çanlı, Ben Serkan Şahin, Doğukan Demir, Abdullah Donuk, Seyit Bıdıla, Uluhan Topala, Rıdvan Sarı, Can Esen'e, Arif Çakal'a, Tanju Oda başına gönül dolusu selamlar tüm dostlara, sabır, sağlık ve umut dolu günler diliyor. Merve Türküsü'nü tüm abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor Mert Seçkin'den.

Marmaris Semesi Ağa'nın koşuna yatan Ahmet Bektaş, Seyit Babaoğlu, Caner Buğa, Mertcan Kaya, Emre Kadir'i Selebe, Serhat Hardal'a, Faruk Altındal, Ömer Sizgin, Murat Sağlam, Tolunay, el uzuna armağan ediyorum diyor Barış Semiz.

İyi günler Osman Köseoğlu, Samsun'da kaderleri yaptığım A6 koğuşunda yatan can abim. Sinan Karay'a özgür günlerde elbet bize de gelecek abim. Seni çok özledim, Allah'a emanet ol. Seni çok seven kardeşin Osman Köseoğlu'ndan diğer altı şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakum'da ömür ellerinde hizmetinizi sevgili dinleyiciler, spor severleri duyurulur. Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Cumartesi gecesinde 20.42 yaptık saatlerimizi ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim, Emre Temiz'e yazıyorum. Bazı ağaçlar yaşanamadan yarım kalır ve özlem ile yaşanırmış. Seni ilk gördüğüm günden bugüne kadar ilk gün gibi çok seviyorum. Farkındayım, çok bunaldın ama benim için sabretmek zorundasın. El ele geldiğimiz gün her şey geride kalmış olacak. Bu şarkı sana özel armağanımdır Fatma Temiz'den diyor.

İçim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

sırayla seri bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı A12'de bulunan canım eşim Murat Çabuk ve canım abim Anıl Yalçın için Tesadüfümsün şarkısını rica ediyorum. Ben de canım kocama, benden canım kocama gelsin. Mari ablamdan da, Mari ablamdan da canım abime gelsin bu şarkı. Sizi yaradan Allah'ıma kurban olayım. Ben iyi ki varsınız, Allah'ın varlığınızı daim etsin, özgürlüğünüzü de en kısa zamanda nasip etsin inşallah. Canım kocam seni çok seviyorum, canım abim seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsiniz. Tekrar seni çok seviyorum dünyam, öpüyorum gözlerinden. Eşim Murat Çabuk için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben İrem. Son aşkım A26'da yatağın Serhat Aydemir ablasının yakışıklısı. Bir tanem, seni çok seviyoruz ve bir umutla bekliyoruz. Bizi merak etme, biz iyiyiz, sen iyi ol paşa. Mesafeler saygıyı, mesafeler sevgiyi eksiltmez. En karanlık gece bile sabaha çıkar aşkım. En çok dinlediği Karayazı şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış İrem'den.

günler ben Burak Gündoğdu. Samsun'da tipi kapalı altı koğuşuna yatan Sinan Karay'a abim seni çok özledik. Hepimiz seni bekliyoruz. Sen güçlü durmaya devam et. Özgürlük en kısa zamanda senin olacak. Allah'a emanet ol Can abimi. Yakamız şarkısı armağan olsun diyor Burak Gündoğdu'dan.

Yine round 4 koğuşuna yatan eminim sevdiğime armağan olsun. Ömrüm er ya da geç seni oradan alacağım. Sana söz veriyorum. Ne mesafeler ne de zaman bizi birbirimizden asla ayıramaz. Seni her koşulda hep seveceğim, hiçbir şey için güzel canını sıkma. Kurduğumuz hayaller zaman da alsa o hayaller seninle başlayacak, seninle bitecek. Bu kalp hep senin için savaşacak. Seni çok seviyorum. Gümüşünden armağan olsun. Eminim için bu parça diyor.

Yeni saatimizdeyiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.02 Cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Çağatay Coşkun. Aleykümselam başladayım. Hasan Ata, Utku Arazici, Nazım Bilgin, Utku Arazici, Nazım, Fatih Bilgin, Mirhan Sayal, Aydın Bahadır Taflan, Seyit İhtiyar, Şerafettin Görkem, Dirican, Özcan Karakoç, Resul Acara, İbrahim Koç, Mert Peltek, Emirhan Topçu, Gökmen, Ülkü Gökhan İpek, Enes Yoruhlu, Feridun Sevene, Uğurcan Aslan, Salih Çelik Kanat, Berat Toprak, Berhan Aslan, Cenk Hocaoğlu, Emre Temiz'e, Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Caner Yalçın, Adem Tuncan, Musa, Topyal, Serdar Doğan, Yılmaz, Mustafa Deveci, Kerem Acı, Kerim, Uyar, Yasin Aslan, selam olsun hepinize, can parçam, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Çağatay Coşkun.

Yener Hakan Kara, C12'de yatan canım kanım Hamdi Samet Mutlu abime ve C3'de yatan can parçam Furkan Kaya abime ayrı ayrı ortamlarına selam olsun, özlem ve hasretle kucaklarım, sensiz kıyamet gibiyim şarkısı armağan olsun diyor Hakan Kara'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Mert, sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor.

Evet, sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programı Astrova Spor Salonu sponsorluğunda devam ediyor. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar, ben Nuray A20. Koşuna yatmakta olan oğlum. Nefesim, kuzum, emi, şahan, ayvaz, yavrum, seni çok özledim harbi özlemin. Tüketti beni sabret paşam, canını sıkma, seni seven annenden armağan olsun diyor Nuray'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız.

İyi yayınlar Cem Arlı. Ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki parçayı, diyor Cem Arlı'dan. WhatsApp numaramız 0542 744 6555, sevgili dinleyiciler. Tutku FM iyi yayınlar. Samsun Kapalı A22 koğuşunda bulunan kardeşim Kerim Kökçüoğlu ve arkadaşlarına selamlar. Ben ablam Bahar, abinin, Deniz ablanın, çocukların, eniştelerinin, annemin ve babamın çok selam var, seni çok özledik. Sabret Can parçam az kaldı, özgür günler çok yakında kardeşim. Canım kendine çok iyi bak, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Kerim Kökçüoğlu için armağan olsun, diyor.

Evet, şu anda mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler bir saate bulabiliyor mesajların yayınlanması, şarkıların yayınlanması da zaman aldığı için yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben A11 koğuşundan Hazar Cepni. Aynı koğuşta kader bile yaptım başta. Başta olmak üzere Mirhan Sayal, Nazım Bilgin, Görkem, Derican, Enes, Kara Pelite, Salih Çelik, Kanat, Fatih Bilgin, Emrah İnan, Emircan Özdemir'e selam olsun. Karlı Dağlar parçası armağan olsun diyor. Hazar Cepni için gidiyor.

Evet, mesajlarda acele salan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı alsınlar. Güzel bir şarkı ekleyelim sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz cumartesi gecesinde. Selamünaleyküm, ben Şerif Duran. Aleykümselam Şerif Duran. Beraber kader bile yaptığım abi ve kardeşlerim Ahmet Bektaş, Adnan, Cani Ciyen, Mustafa Kurta, Caner Bua, Emre, Kadir, Selip, Faruk Altındal, Mert Can Kaya, Harun Can, Üstü Bütün, Murat Aydın, Talha Baycan, Cehun Kuru ve A10 Koğuşuna armağan olsun farklı koğuşlarda yapmakta olan can dostlarım Yunus Özenç, Şener Özenç, Onur İhtiyaroğlu, Alperen Alp, Polat Bıçak, Ömer Faruk Çelik, Berkay Ak, Berkay Bahar, Efe Gülhan, Yiğitan Kutbay için Gülo Kalk Gidelim Buralardan parçası armağan olsun diyor. Şerif Duran için giriyor.

Şerif Duran ve sevdikleri için geldi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Canıma can olanım Merve Engin. Görmeden, konuşmadan, dokunmadan sevmenin mümkün olduğunu sende öğrendim. Uzaktan da bir kalbin başka bir kalbe ait olabileceğini, sesini duymadan bile içinde yankılandığını, yanında olmasan da her anında yaşadığını öğrendim. Meğer sevgi sadece elini tutmak değilmiş. Bazen hiç ulaşamayacağını bile bile aynı hisse beklemekmiş. Ben en çok da seni beklerken sevmeyi öğrendim. Sol yanımdan hiç eksilme. Seversin sen gel bahtımın kar beyazı şarkısını senden kalbim yukosuna gelsin ailem diyerek mesajını sonlandırmış Merve Engin'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ankara bebesi İso'dan. Maça kızı yat sahibi Mustafa Cevilek. Samsun'un en yakışıklısı seni kıskananlar çatlasın. Neşet Ertaş'tan cahildim dünyanın rengine kaldım. Maça kızı, maça kızı seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış ve usta yorumcu alıyor sırayı. Ahrım sensin diyor.

Selamun aleyküm, ben Umut Tuncer. Aleyküm selam. Samsun Kapalı yapmakta olan can yoldaşım Emrullah Gezgin'e selam olsun kardeşin, her koşulda hep arkanda. Bu haset elbet biter, bugünler de geçer dostum. Koğuş arkadaşlarına selam olsun, Rabbim yardımcınız olsun. Recep'imden dostum şarkısı armağan olsun Umut Tuncer'den diyor.

mesajlarınız şu anda bir saat içerisinde yayınlamaya özen gösteriyoruz. Mesaj trafiği biraz yoğun sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. İYNR Samsun TTP kapalı. C12 koğuşunda kalan Sefa Yamanoğlu'nun kardeşleri Hasan Can, Melike ve Merve olarak bugün abimizin doğum günü için doğum günüm kutlu olsun şarkısını armağan etmek istiyoruz. Abimizi çok sevdiğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu iletmek isteriz. Teşekkür ederiz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Sefa Yamanoğlu için geliyor.

Bir yayına Tutkak FM 105.0, sen yanımda ol adam, başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu, varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum. Nefesim, seni çok özlüyorum, kendine iyi bak. Samsun T tipi kapalı da C28. Sevdiğim Resul Dalbey'den her şeyi. Kara kız. Kara kıza Fatih Aydemir'den her şeyi. Özgür Aydemir'e, Hakan Durmaz'dan Çarşamba'da yatan kız arkadaşı, Güler Kanat Farklı Koğuşlar'da yatan Omar için Deli Gömleği şarkısı armağan olsun diyor.

yayınlar Avun Atakoşu'ndan Mert Altınsoy kadar bile yaptım. İsmail Can Buran nice özgür senelere doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İsmail Can Bural. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vermeye devam ediyoruz. C8 koğuşunda yatmakta olan Ekrem Yıldız, çarşamba kapalıda kadın. Kapalıda C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altına, seni çok seviyorum. Beraber buradan çıkacağımız günü iple çekiyorum diyorum ve Aydan Güzel parçasını ona armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ekrem Yıldız'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Samsun cezaevinde yatan Mustafa Cebelek için Ablan Öykü'den Bu Şarkı Sana Gelsin Maça Kızı, Yat Kaptanı Mustafa Cebelekcan Kardeşim, Bir Ben Mi Karayım şarkısı ona yayınlarsanız sevinirim diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar kurban oldum. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizdeyiz. Bir sıkıntı yok. Bugün senden beklediğim gibi haber alamadım. Bu da beni çok üzdü. Ben yanındayım. Ümitsizliğe kapılma kurban oldum. En kısa sürede beraber olacağız. Seni çok seviyorum Erşim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Unutamadığım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: Tutku FM.
1: Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar. Bir kez daha hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A14 koşundan Alper Usta Başayını sofrayı paylaştım. Can parçalarım Anıl Kılın, Çetin Kalacı, Azem, Adanur Kemal, Ercan, Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı Ermettin, Emir Şener, Azcan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koşularda yatmakta olan abim Enes Çoruhlu'ya da armağan olsun diyor Alper Usta Baş'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Uzun bir mesajımız var sırada. Apo Can Yıldırım buradan. Cezaevlerindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle resim Can Parçam Parıcan Peközer'e, Can dostum Enes Çoruhlu'ya. Can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Mirhan Sayat, Tahir Cankaya, Görkem Derican, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan, Özba, Özda, Berkşan Uysal'a ve kıymetli abi ve kardeşlerim Uğur Akın, Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Batuhan Pehlivan, Dinçay Çarıkçı, Resul Acar, Can Çama, Erdoğan Desteci, Erdoğan Desteci, Mertcan Akgöz, Doğukan Demir, Aslan Can Saraca, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adin, Can Altıntaş, İsmail İlham Namlı, Anıl Bayrak, Lütfü Can Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Denizi, Salih Mert Keskinsoy, Aliş Topal, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temizi, Can Göçer'e, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi, Demirtaş, Cevat Yurt'a, Bartı'da yapmakta olan abi ve kardeşlerim Ahmet Mıstanaoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten ve gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyor. Apo Can Yıldıran için geliyor.

İYNR Mirpala'dan Samsun Kapalı'da TTP C27 koğuşuna yatan kardeşim Çağatay Coşkun'a, bu kardeşin her zaman yanında, her şey çok güzel olacak, az kaldı kardeşim benim, en kısa sürede görüşmek dileğimle, arada bir şarkısı armağan olsun diyor kardeşim Çağatay Coşkun'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Alihan Kocakel. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da yapmakta olan abi kardeşlerime, başta Can kardeşim, Enes Yorulu, Celal Sakay, Emre Temiz, Fahri Can, Peki Özler, Doğukan Demir, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz'a, Emre Yanak, Yusuf Seven, Fatih Akalmaz, Resul Acar, Hasan Aslan, Barış Özer, Emir Ağızade, Samet Demir, Mehmet Can Dince, Gökhan İpek, Süleyman Saka, Türkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol Kabak açlığı atmakta olan dostum Türkan Kabadayı, Altan Erdoğan, gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepinize ayrı ayrı cansınız, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız Alihan Kocakel ve sevdikleri için de geliyor.

Bir yerden Samsun cezaevinde yatmakta olan maça kızı yat kaptanı Mustafa Civelek için Şaban Gedik'ten Olmazlarımsın parçasını armağan ediyorum. Sana çok aşık eşinden armağan olsun bu parça diyor Mustafa Civelek için.

0: Tutku FM.
1: 22.08 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda biraz yoğunluk var ama yayınımızı da devam ettiriyoruz. 12'ye kadar gerekirse biraz daha uzatabileceğiz. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Utku Dindar. İnsan hayata bir yolculuk. Bazen yollar engebeli olur, bazen fırtınalar kopar. Şimdilik bu durakta durmak ve sabretmek gerekiyor ama unutmayın ki gece en karanlık anını sabaha karşı yaşar. Bugünlerde geçecek, bu sınav da bitecek elbet kardeşlerim. Kadir Özdemir, Mertcan Kaya, Kemalcan Dindar, Emir Ocak, Koray Bırak, Ali Yavuz, Ahmet Tek Altın için armağan olsun bu parça diyor. Kader parçası Utku Dindar'dan armağan oluyor.

Selamünaleyküm, ben Emirhan Akgöz. Aleykümselam buradan. Yatmakta olan abim, canım, kanım Mertcan Akgöz. Selam olsun en kısa zamanda. Beraberiz umudumuz. Yılmadı, yılmayacak abilerim Yiğit Han, Kutbay, Mücahit Ayaz'a, Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir, Eren Yol. Selam olsun kardeşim.

herkese hatırlatmış olalım. Baran Kara çarşamba kapalı yapmaz olan Batuhan Pehlivan'a, can yoldaşıma selam olsun Batuşum, seni beklerim. İnşallah hayırlı haberlerini alacağız. Aslan kardeşim benim, Allah'a emanet ol diyor. Dostum dostum şarkısı armağan olsun diyor Baran Kara'dan. İlerleyen zamanda yer vereceğiz şarkıda, biraz mesaj birleştirme yapmak zorundayız. Yoğunluk var sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Yasin, kapıda yatan eşim Songül'e, yoldayım Ankara'ya dönüyorum, yarın kızlarımızı almaya gideceğim, şimdilik hayatın çilesini çekiyoruz ama annemize kavuşacağız ve hak ettiğimiz ebedi mutluluğu ulaşacağız. Allah'ın izniyle bizim için, kendine çok çok iyi bak, seviyoruz seni, ya sen ya hiç parçası, armağan olsun Ankara'dan Yasin'den diyor.

Tekrar hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz fakat şarkılar da yetişmeyebilir. O yüzden mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Güzel bir şarkıyı ekleyelim. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da Resul Dalbey'den Kara Kızına, Fatih Aydemir'den Özgür Aydemir'e, Çarşamba'da Güler Kanat'tan farklı koğuşlarda bulunan Omar'a selam ve sevgilerimizi, uzaklık sadece aramıza giren duvarlardır özlemimiz, umarım.

Umudumuz ve dualarımız hep bir arada kelepçeyle giden, giden de bir gün döner sabırla beklediğimiz o günlere inancımız hiç bitmeyecek, ihtiyacım var armağan olsun diyor Resul Dal Bey'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A23 koşunda yapmakta olan sevgili eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Biz oraya geldik, iyiyiz, aklın bizde kalmasın. Kara Kışlar şarkısı armağan olsun diyor sevgili eşim Yağız Çetin için diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Berkcan Turanlı. Samsun T-Tip'inde yatan resim Mücahit Haneci'ye selam olsun, bekliyoruz abim. Aslan Yakışmaz Kafesi, tüm güzel şarkılar Berkcan Turanlı'dan armağan olsun Mücahit Haneci'ye diyor. İyi yayınlar, ben Ayhan, tüm çalışanlara, arkadaşım Bünyamin'e de armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar dilerim. Samsun Kapalı'da yatan Köşe Dumanoğlu, Mehmetcan Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısını yayınlarsanız sevinirim, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Gökhan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Bey'e sevdikleri için de geliyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar C6 Koğuşu'ndan Ömer Çakır, aynı çatı altında kadar bile yaptım abi ve kardeşlerim olan Kaan Düzgün, Ramazan Öztürk, Doğukan Demir, Halil İbrahim Torun, Emrullah İnce Önder, Bayize Salih Eroğlu, Efe Kan Koray, Burak Ceset, Ege Akın, Aksu Haluk Yılmaz, Oğuz Özdağ'a selam edelim. Selam edelim. Delikanlılık, hainlik, kurnazlık yapılmaz diyerek mesajını sonlandırmış Ömer Çakır'dan. İyi yayınlar, ben Elif Güven, eşim Onur Can Güven. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Allah şahidim de seni çok seviyorum dünyam. İstek şarkım, ihtiyacım var eşim Onur Can Güven için gelsin diyor Elif Güven'den. Sam Evgaydı Maker sponsorluğunda yağmurlu bir gecede Kalpten Kalbe programı devam ediyor sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar diliyorum. İran Dağı'na kar yağmış, türküsüne armağan ediyorum. Samsun Kapalı T-Tipi A26 Melih Yavuz'a armağan olsun. İkra Çıtak'tan söz veriyorum ki özgür günlerde tekrar buluşacağız can dostum. Her zaman yanındayım. Allah'a emanet ol diyor. İkra Çıtak'tan armağan oluyor. Melih Yavuz'a.

İyi yayınlar, ben Gökberk Dirican, Samsun TYTB Açık'ta. A7 koşuna kalan tüm kader birliği yaptığım abilerim ve kardeşlerime çok selam olsun. Mete Can Şimşek, Kani Tepe, Kobra Selçuk abime, Ruşen Dikmen, Uğur abim, Ertaç abim, Aras, Umut Ali kardeşim, A8 koşu Olcay, Vadim'e selam olsun, Allah'a emanet olun. Gökberk Dirican'dan armağan olsun bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer veriyoruz. Şarkıların da yayınlanması bir hayli zaman alıyor. O yüzden sizlerden biraz daha zaman istiyoruz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Bayrak. Başta abilerim Apo Coşkun, Kelle Mustafa, Anıl Yalçın, Umut Katkıcı, Umut Güdülü, Kemal Begece kardeşlerim, Kadir Özdemir, Emir Ocak, Ali Yavuz, Koray Buruk, Batuhan, Kumaşa, Muhsin Yazıcı, Eren Yol, Bağdat Ozu, Yazı Özbal, Mert Altınsoy ve ismini sayamadığım bütün abi kardeşlerime selam olsun. Zaman geçer, hasret bitmez, özgür günlerde yok öyle bir dünya şarkısı armağan olsun diyor Emirhan Bayraktan. İlerleyen zamanda bu şarkıya da yer vereceğiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin, canım oğlum, yüreğini güçlü tut. Bu zor günler de geçecek. Dualar sevgimizi, dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum. Seni sevgiyle bekliyorum. Arda Rengin, canım oğluma armağan olsun. Bu parça diyor dinleyicimiz.

Samsun gecesinde Samir Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Mesajlar da yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Biraz zaman istiyoruz sizlerden. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bafra Açık Cezaevindeki sevgilim Adana yanımda olmasam da hep kalbimdesin. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum seni. Çok ama çok seviyorum. Sensiz yapamıyorum. Bizim için gelsin bu parça. Bafra'da yatan Adana armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi günler çarşamba. Kapalı'da kadın koğuşuna Nursen Ayçalık Bafra Açık'ta bulunan ruhumun yarısı Samet Aynı'ya yarınları olmayan bir hayatımın olduğunu sandığım anda sen çıktın karşıma, iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Zaman olur yazsam diyerek mesajını sonlandırıyor Nursen Ayçalık'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Tastaoğlu'ndan Samsun Kapalı'da A31 koğuşuna yatan Ahmet Yusuf kardeşime dostum dostum şarkısını armağan ediyorum. Unutmasın ki bu günler elbet geçecek, daha güzel günler illaki göreceğiz, gözünde arkada kalmasın kardeşim. Kardeşim bana emanet, sen de Allah'a emanetsin kardeşim diyor Gökhan Tastaoğlu.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Maça kızı kaptanı, dünya yakışıklısı benim babam. Duygularımın sahibi annemin baş tacı. Seni bir kadın ancak bu kadar sever. Annemle gurur duyuyorum. Sen benim İdolüm, canım babam, çok seviyorum. O zaman gelsin bizim şarkımız. Mustafa Cevdet, yüreği kalbe güzel adam, engel şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Mert, bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Sıradaki en güzel şarkıları ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Çarşamba kapalı altı koğuşundan kızlarım Tansu Kaplan, Eda Büyüktağ için. İnsanın içinde bir özlenen varsa mevsim ne olursa olsun üşürsün, sizi çok seviyorum, çok özledim, geceye sözüm var şarkısı armağan olsun tüm altı koğuşuna, iyi geceler diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. 15 Koşunlar Ramazan Demir'i aynı çatı altında kaderle yaptım. Samet Demir, Yasin Demir, Yaşar Kömpe, Oğuz Altuntaş, Emre Akıcı, Mertcan Tilki, Yasin Felek, Doğuş Kılıç, Emin Ateşe ve A14 Koşunda yatan dostlarım Emin Akman, Ebu Cem Kaya, A12 Koşunda yatan Hasan Türkan, Kadir Türkan ve C25'te yatan Aliş Müslüm, Oban, Ersan, Sercan Canikli, Umut Berke, Şefican Balcı, Cumali Ötken ve C27 koşuna yatan öz abim Uğur Akın, seni çok özledim gönülden sevenler için ayrılık yoktur istek şarkısı, bedel ödeli şarkısı Uğur Akın'a da armağan ediyorum diyor. Arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkı sizin için de geliyor Ramazan Demir için. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Fahri Canpek, Özler, Dinçay Çarıkçı, Emre Can, Bilir, Uğur, Burala, Köylü'den armağan olsun ve Arda Rengi'ne armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Köylü'den armağan oluyor. İyi yayınlar, aldığım nefes, Yukosu'nun Merve'si, iyi ki sevmişim seni, kalbimdeki yerin o kadar farklı ki sen benim, iyi ki dediğim tek kişisin, sen gittin, Yukon çok yalnız ve sahipsiz kaldı, anladım ki benim senden başka kimsem yokmuş. Yukon iyi, evdeyim bu gece. Bu gece sana etkilenmiyorum. Salı günü telefonunu canla başla bekliyorum. Yukon seni çok seviyor, çok özlüyor, bunu bil. Kalbim kör, senden başkasına bakmaz. Sen benim ilkim, sonumsun Merve Engin. Yukon ölsün yollarına ama geçecek. Benden sana gelsin ailem, iyi geceler. Yukon seni çok özlüyor, bunu bil, yeter diyor. Dayan.

Yenar Cezaevi Mahallesi'nde iltihap hak. Samsun'un cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim başta Can Yoldaşım, Gökhan Mert, abim Emir Can, Ayna, Enes Yorulu, Salih Örnek, Çetin Kalaycı, Caner Barutlu, Selim Güven, Emre Temiz, Bartu, Yücel Celal Saka, Azizyan Hünerli, Hasan Emici, Buğra Yılmaz, Serdar Kereşi, Anıl Kolderi, Anıl Güleci, Anıl Kılıca, Sezgin Palaya, Sabır Delikanlının kılıcıdır, elbet can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış İlker Park için gidiyor.

Kurban olduğum mektubun geldi, mektubunu okudum. Seni çok seviyorum. Yol ne kadar uzun olursa olsun yanımda. Sen olduğun sürece ben bütün zorluklara razıyım. Hiç şüphen olmasın. Sen benim bu hayattaki en kıymetlimsin. Seni çok seviyorum Erşim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya canım parçası armağan olsun. Emrah Yalçın'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Yayınımız devam ediyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C22 koğuşunda yatan Canberk Çatıya eşinden şu an Elif ablayla Ömür abi bizde, Büşra ablam da burada. Mira, Kuzey Bey, Miran sana kocaman sarılıyor. Hepimiz sana selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yokluğunu her an hissediyoruz ama biliyoruz ki bu günler geçecek. Seni çok seviyoruz. Güçlü ol. En kısa zamanda hep birlikte aynı sofrada, aynı kahkahalarda buluşacağız. Hasretle bekliyoruz. Karayazı şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik ve Nisa yorumu alıyoruz.

0: Sam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Evet, dün gecede yayınımız gece yarısına kadar devam etti. Tam veda ettim. Gece yarısında yağmur başlamıştı ve gündüzde biraz devam etti yağmur. Şu anda yine güzel bir yağmur eşliğinde yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Özgür Kuzubaş ve Sudağ Bey, ben senden gitmeye değil seninle kalmayı seçtim. Bugün sözlerin canımı acıttı. Bana git deme, çünkü ben hala bizi kaybetmemek için mücadele ediyorum. Kara kızdan armağan olsun, seven seven çekip gitmez ki. Özgür Kuzubaş'tan armağan olsun diyor.

0: Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Evet, yeni saatimizdeyiz. Cumartesi gecesinde 20.01 saatlerimiz. Tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve şu anda bakalım mesaj trafiği hafiflemiş durumda. Gelen mesajları da listemize dahil edeceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 20.00 itibariyle yoğun bir şekilde başladı beraberliğimiz. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A22 Koğuşundan Nevzat Başkurt başta Değişlerim Fahri Can Peki Özler Dinçay Çarıkçı Harun Mutlu ve abilerim kardeşlerim Bekir Gökberk Aydın Özcan Karakoç Umutcan Koparan Adem Çan Nazım Bilgin Tansel Yılmaz Kübra Yılmaz Oğuzhan Kurt Ahmet Şahin ve Ufuk Eşleri Düştüm Bir Anda parçası Armağan Olsun diyor Nevzat Başkurt için geliyor.

İyi yayınlar Mustafa Civelek için, maça kızı, yat kaptanı, Samsun'da yatan Rabia Sultan'dan armağan olsun. Ben sana nereden tutuldum şarkısı armağan olsun diyor. Can Toğrulca söylüyor, boş yere diyor. Rabia Sultan ve sevdikleri için giriyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar annesinden Arda Rengin'e armağan olsun. Mevla der ki sabır acı bir olay karşısında gösterilen dayanma gücüdür. Sabreden sonunda selamete erer. Tüm güzel şarkılar Arda Rengin'e armağan olsun annesinden diyor.

Cumartesi gecesinde Samay Valimek'in sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Yayınlar A19 koğuşundan Mücahit Ayaz, öncelikle C12 koğuşunda olan değerli büyüğüm, babam, dede Murat, İlker Ölmez, Semih Yılmaz, Malik Şenyer, Taner Şahin, Şevki Çoğatan, Mertcan Akgöz, Bahri Yıldırım, Galip Çetin, Kürşah Şahin, Serkan Şahin, Kadir Bozkurt, Ali Keleşoğlu, Keleş Doğdu, Mesut Şahin, Ahmet Düşünceli, Mustafa Katli, Ersan Akçay için, Muhammed Keskin, Melih Öztürk, Efe Ünler, Efe Semizi, Erdinç Güney, Celalettin Sade, Ali Çolak, kıymetini yitiren herkese veda ettik. Yaşanmışlıklara değil, yaşanacaklara gelsin. Yok öyle bir dünya şarkısı armağan olsun diyor Mücahit Ayaz'dan.

İyi yayınlar A14 Koğuşu'ndan Anıl Kılıç. Farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Nazım Bilgin, Enes Yoruklu, Mirhan Sayal kardeşlerimi Etkin'den Kral'ın tanıman parçasını armağan ediyorum. Üç tane kardeşi sahibim, üçü de birbirinden aslan, yol kararınca elveda diyen haindir. Anıl Kılıç'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Alper Ustabaş ben. Aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Anıl Kılıç, Çetin Kalaycı, Azem Adanur, Kemal, Ercan Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı Ermetin, Emir Şener'e, Azcan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koğuşa yapmakta olan abim Enes Çoruhlu'ya da armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için de geliyor.

0: İYNA Samsu T-Tipi Kapalı'da A10 koğuşundaki Adnan Can, İçigen ve arkadaşlarına en kısa zamanda dışarıda dinlemeniz dileğiyle armağan olsun bu parça Adnan Can, İçigen ve arkadaşları için gelsin diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar kurban olduğum gece ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka doğar. Bizim de sabahımız birbirimize kavuşacağımız gün olacak. Ben sevgimini zamana bıraktım ne de mesafeleri. Sen benim her duamın sonunda amin dediğim en güzel dileğimsin. Kalbim attıkça adın, adın da benimle yaşayacak. Seni her şeyden çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya başaramadım parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar Özgür Aydemir, bazı sevdalar susar ama hiç eksilmez. Bu şarkı yüreğimde sevdiğim her şeyin Fatih Aydemir'i. Özgür Aydemir'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar, Kardelen şarkısı bizim olsun. Çok yorgunum, uyuyacağım sabah ara A7 koğuşunda yatan Metecan Şimşek'e armağan olsun. İyi yayınlar notuyla Metecan Şimşek için gelsin diyor. Seni...

Yeni canım kızım, bir anne yüreği evladının ne kadar uzakta olursa olsun hep yanında taşır. Sen benim gözümün nuru, dualarımın en güzel emanetisin. İçim seni özlemekte doldu. İçim seni özlemekte dolu olsa da umudumu hiç kaybetmiyorum, bil ki her secdede adım var, her duamda Rabbime seni emanet ediyorum. Bu zor günler de geçecek. Geriye sadece sabrımız ve birbirimize olan sevgimiz kalacak. Sen yeter ki güçlü ol. Annenin kalbi de duası da her zaman seninle. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum güzel kızım. Annesinden Kübra'ya Ayşem şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar diliyorum Cem Arlı'dan. Bütün dostlara ve sevdiklerime armağan olsun diyor Cem Arlı. Diğer bir mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm, ben Yiğitcan Aytek. Samsun Açık'ta yatan canımın içi abim. Caner Oğuz Kapalı'da yatan abim. Kurtuluş Özker ve kardeşim Mami Torunoğlu'na selam olsun, özgür günler diye buluşmak dileğiyle. Yiğitcan Aytek'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yılmaz bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hakan Arlı'dan Kavakseyir tepinde yatmakta olan kardeşi Cem Arlı'ya Recep Ünlü Mustafa Kurt'a armağan oluyor ve Hakan Arlı için de geliyor.

23.45 saatlerime sevgili dinleyiciler. Sami Gayri Meyku sponsorluğunda beraberiz Kalpten Kalbe programında. Bekir Gökberk Aydın maziyi bana hatırlatan Semanur Samsa, sen hep var ol, mutlu olmayı hak edenlerdensin. Ceren Sago'dan Yakarım İstanbul'u şarkısını armağan ediyorum diyor. Bekir Gökberk Aydın.

bir mesajımız. Ben Dinç Erçarışçı, kardeşim Tansu Kaplan. Sıradaki tüm parçalar benden sana armağan olsun. D4TK diyerek mesajını sonlandırmış Dinç Erçarışçı. İyi yayınlar, tüm güzel şarkılar Ayda Koşuna Yatağın Metecan Şimşek için gelsin diyor.

Evet, varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542 744 65 55. İYNR Kavak Açık'ta D7'de yatan Türkan Büyük'e "Sen Aşksın" parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Türkan Büyük için geliyor.

Hayırlı yayınlar Samsu TTPC 22 koğuşunda yatağın eşim Turan Çam. Onu çok seviyorum, güzel günler bizi beklediğine inanıyorum. Kalbim hep seninle, sen orada nefes aldıkça ben burada güçlü kalmaya devam edeceğim. Bu zorlu günler geçecek, biz yine el ele ve omuz omuza yürüyeceğiz, daha da güçlü olacağız. Onu çok ama çok seviyorum, çok özledim eşin. Yusef'im dallarımı kırdılar şarkısı armağan olsun diyor. Aynı isimde iki tane farklı söyleyen var ama umarım doğru şarkıdır. Eşim Turan Çam için gelsin diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Atakom'un yakışıklı kaptanı Mustafa Çevirik. Maça hızı sensiz olmaz. Samsun'da yatan Resim Gürkan Seven'den ve Soner'den, damadım Yusuf Altun'dan, Şaban Gedik'ten bir parça armağan olsun Esin. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Mustafa Çevirik. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kavak Açık Cezaevi'de 7 koğuşunda yatan Pürkan Büyük'e İlk Göz Ağrım şarkısını armağan ediyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Parçası da olabilir. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz.

Korkunç Alp için bir mesajımız daha var mı sevgili dinleyiciler? Hemen mesajımızı da aktaralım. İlk göz ağrım şarkısı Samsun TTP Kapalı'da Resul Dalbey'den Kara Kızına, Fatih Aydemir'den Özgür Aydemir'e, Hakan Durmaz'dan Çarşamba'da Yatan, Kuza Ekal Dallı, Güler Kanata ve Omar'a Armağan Olsun. İlk göz ağrısı unutulmaz, gerçek sevgide aklımızda, dualarımızda hep sizinle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz. Geceye dair son bir mesaj daha sonlanacak. Takibinde pazartesi gecesinde beraber olacağız nasip olursa inşallah. Kurban olduğum sen gönlüme, sen gönlüme düşen en sessiz şiirsin. Adını her anışımda içimde umut çiçek açıyor. Yokluğunda ise zaman ağır ağır akıyor. Ne mesafeler seni benden uzak edebildi, ne de geçen günler sevgimden bir şey eksildebildi. Ben seni yıldızlar kadar uzak, nefesim kadar yakın seviyorum. Bir gün vakit bizi yeniden aynı duanın içinde buluşturacak. O güne kadar kalbimin en güzel köşesinde, dualarımın en içten yerinde hep sen olacaksın. Seni kelimelerin değil, yüreğimin anlattığı kadar seviyorum. Moralini yüksek tut, üzerini ört. Yarın yine senin radyo başın olacağım. Kocaman öpüyorum seni. Rabbe emanet ediyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Her gece saat 12'ye vurduğunda unutma. Bazı insanlar sadece hatırlanınca yaşamaya devam eder. Evet, Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, yoğun bir mesaj trafiği vardı. Tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer verdik. Şarkılarda %90'ına yakını yetiştirdik. Formatımıza uyan şarkılarında %90'ına yakın yetiştirebildik. Dolayısıyla takibine pazartesi saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

işte bir tane, bizi yaradan Allah'ta bir tane.

geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez. Sadece sığ.

senin. Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.